0: Ben kalmayacağım.
1: Ne yapacağız?
0: Çalışma kalmayacağım.
1: Receive, I said.